0: Almanya'da doğdu, Almanya'da büyüdü. Hayatını burada kurdu. Ama şimdi Türkiye'ye gönderiliyor. Sebebi ölümcül bir hız yarışı. 24 yaşındaki Yasin Ha, 2023 yılında Heilbronn'da saatte 40 kilometre hız sınırı olan bir yolda 108 kilometre hızla gitti. Bir baba hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Şimdi bu genç Türkiye'ye sınır dışı edilecek. Mahkeme, kamu yararının onun Almanya'daki ailevi ve kişisel bağlarından daha ağır bastığına hükmetti. Avukatlarının bu genç Almanya'da doğup büyüdü, fiilen Alman gibi yetişti savunmasıysa mahkemeyi ikna etmedi. Peki Almanya'da doğmuş, büyümüş, ailesi burada olan bir genç için Türkiye'de yaşayabilir demek gerçekten yeterli mi? Ve burada daha büyük bir soru var. Bir insanın işlediği ağır bir suç onun Almanya ile bütün bağlarını koparmaya yeter mi? Almanya'da yasa dışı araba yarışlarına karşı yasalar yıllar önce sertleştirildi. Cezalar ağırlaştırıldı ama şehirlerde hız yarışları ve bunların neden olduğu kazalar hala artıyor. Peki neden? Bu sadece birkaç gencin hız tutkusu mu, yoksa özellikle göçmen kökenli genç erkekleri bu tür riskli davranışları iten daha derin sosyal nedenler mi var? Ve Almanya kendi topraklarında doğup büyüyen bir genci sınır dışı ederek gerçekten bir sorunu mu çözüyor, yoksa sadece başka bir ülkeye mi gönderiyor?
1: Bu gerek ailelere gerek burada doğup büyüyen gençlere bir mesaj. Siz ne yaparsanız yapın buralı değilsiniz.
0: Diyor Almanya Türk Toplumu yani TGD'nin eş başkanı Gökay Sofuoğlu. Sofuoğlu'yla bu cezanın burada doğup büyümüş Türkiye kökenliler için ne ifade ettiğini konuşacağız. Ekibimizden Elmas Topçu olayın perde arkasını, mahkeme kararını ve gençlerin neden hız yarışları yaptığını anlatacak bize. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu. Almanya'da kent merkezlerinde yapılan yasa dışı hız yarışları ve ölümlü kazalar bir kez daha gündemde. Şubat 2023'te Heilbronn'da hız sınırı 40 olan yolda yaklaşık 100 kilometre hızla giden Almanya doğumlu Türk vatandaşı genç bir ailenin arabasına çarpmış, kazada 42 yaşındaki baba hayatını kaybetmiş, eşi ve iki çocuğu yaralanmıştı. 9 yıl gençlik cezası alan sürücü şimdi Türkiye'ye sınır dışı edilecek. Konuyu takip eden VDR Kozmo Türkçe ekibinden Elmas Topçu stüdyoda. Elmas, mahkeme sınır dışı kararını hangi gerekçelerle onayladı?
2: Mahkemenin gerekçesinde iki unsur öne çıkıyor Gökçe. Birincisi, gencin hala ciddi bir tehlike oluşturduğu ve kamu yararının onun burada kalma çıkarından birey olarak daha ağır bastığı. İkincisi, mahkemeye göre genç Türkiye'de de hayatını kurabilir, mesleki eğitimi aldığı ve Türkçesinin de yeterli olduğu belirtiliyor kararda. Oysa genç duruşmada Türkçeyi yalnızca kısmen bildiğini ve yıllardır Türkiye'ye gitmediğini söylemişti. Mahkeme bunu engel olarak görmediğini belirtti. Yani Almanya'da doğmuş, büyümüş, sosyalize olmuş olmak ağır bir suçtan sonra sınır dışı edilmeye karşı mutlak bir zırh koruma sağlamıyor. Bunu netleşti bu kararla birlikte.
0: 24 yaşındaki gencin cezaevindeki olumlu davranışları bile kararı değiştirmedi. Mahkeme yeniden suç işleme riskini değerlendirirken geçmişteki hangi davranışlarına baktı?
2: Mahkemeye göre bu kaza tek seferlik bir olay değil. Sanık daha önce de birçok kez ciddi trafik ihlalleriyle dikkat çekmişti. Sabıka kaydı vardı. Mahkeme onun trafikteki aşırı pervasızlığının nedenleriyle hala yüzleşmediğini, bu yüzden ciddi bir tehlike oluşturmaya, teşkil etmeye devam ettiğini belirtti. Cezaevindeki olumlu gelişimi de bu değerlendirmeyi değiştirmedi. Çünkü hakimlere göre serbest kaldığında yeniden insan hayatı ve kamu düzenini tehlikeye atmayacak garantisi yok dendi. Sadece cezaevindeki davranışı kriter alınamaza vurgu yaptılar.
0: Normalde trafik suçu idari suç kapsamında, ancak son 10-15 yıldır yasa dışı hız yarışları öyle tehlikeli bir hal aldı ki hukuki çerçeve değişti. Ne zaman ve nasıl değişti tam olarak?
2: Şimdi bu konuyu daha önce de ele almıştık. Bazı dinleyicilerimiz hatırlar. Dönüm noktası 2016'da Berlin'de iki genç sürücünün yarışırken 69 yaşındaki bir emekli hekimin ölümüne yol açmasıydı. 2017'de iki sürücü de cinayetten müebbet aldı. Bu Almanya'da bir hız yarışı nedeniyle, yani bir trafik yarışı nedeniyle verilen ilk cinayet mahkumiyetiydi. Aynı yıl yasa dışı yarışlar kabahat olmaktan çıkarılıp Alman ceza kanununa alındı. İdari cezadan çıktı. Artık tek başına aşırı hız yapmak bile suç sayılıyor. Biriyle yarışmaya gerek yok. Biri ölürse 10 yıla kadar hapis cezası var. Sürücü ölümü göze almışsa cinayetten de yargılanabiliyor. Ağır yani.
0: Konunun bir de psikolojik ve sosyal boyutu var Elmas. Bu tür suçlara kimler karışıyor? Arkasında hangi etkenler var?
2: Şimdi bu alanda tanınan isimlerden biri Zürihli trafik psikoloğu Jacqueline Bechler-Bitry, Berlin'deki Kudam davasında sürücülerden birini bilirkişi olarak o incelemişti, Türkiye kökenli olanı. Uzmana göre bu sürücüler çoğunlukla 30 hatta 25 yaşın altındaki gençlerden oluşuyor. Özgüvenleri arabaları üzerinden tanımlanıyor ve arabalarını adeta kendi çocukları gibi bağlılar, bakıyorlar. Aralarında göçmen kökenli gençlerin çok olduğunu söylüyor uzman, ama bunun nedeninin kökende değil, bu gençlerin daha kötü yaşam koşullarında olduğunu söylüyor. Ona göre hız suçları daha çok böyle alt gelir grubunun sorunu. İsviçre polis istatistiklerine göre oradaki hız suçlularının yarıdan fazlası göçmen kökenli. Almanya içinse böyle bir resmi veri yok.
0: İstatistiklere baktığımızda Almanya genelinde bu tür yarışların yol açtığı bilançoya ulaşmak mümkün mü? Somut veriler var mı bize ipuçları verecek?
2: Şimdi federal düzeyde tek bir merkezden tutulan bir istatistik yok. Malum Almanya federal yapıya sahip. Ancak Tageszeitung, TAZ gazetesinin araştırmasına göre en ayrıntılı verileri Kuzey Rhein-Westfalia, yani bizim yaşadığımız eyalet yayımlıyor, tutuyor. Eyalet İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2025'te 2384 yasa dışı yarış kayıtlara geçti. Yarışların yol açtığı kazalar 2021'den bu yana %72 artarak 663 oldu. Sadece geçen yılda 19 kişi hayatını kaybetti bunlardan.
0: Son olarak Elmas, 1998'de 14 yaşındaki Mehmet 60'tan fazla suç kaydı olduğu için Türkiye'ye sınır dışı edildiğinde sınır dışı edilmesi büyük bir tartışma yaratmıştı.
2: Yer yerinden oynamıştı.
0: Evet, bugünkü karar nasıl bir mesaj veriyor bize?
2: Şimdi bir tarafta kamu güvenliği ve caydırıcılığı var, onu savunanlar var. Bu kararı adaletin yerini bulması, adaletin tecelli etmesi olarak gören geniş bir kesim var. Diğer tarafta ise Almanya'da doğup büyümüş, bu toplumun eğitim ve sosyal eğitimden geçmiş birinin suç işlediğinde öteki sayılarak sınır dışı edilmesinin aslında böyle uyum, entegrasyon politikalarının başarısızlığına işaret ettiğini düşünenler var. Bu karar sınır dışı hukukunun, sınır dışı etme, yabancılar hukukunun sınırlarının aslında nerede başlayıp nerede bittiğine dair tartışmaları daha uzun süre canlı tutacak gibi görünüyor. 8 sene sonra ülkeye dönmesi halinde yepyeni koşullarla karşı karşıya kalınacak. Bakalım neler olacak.
0: Aktardığın bilgiler ve değerlendirmelerin için çok teşekkürler Elmas. Olayın detaylarını dinledik az önce. Peki bu sınır dışı kararı Almanya'da doğup büyüyen Türk vatandaşları için ne anlama geliyor? Türk toplumu bu karardan nasıl etkilenecek? Konuyu Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu ile konuşacağız. Merhaba Gökay Bey.
1: Merhabalar.
0: Önce kararın kendisiyle başlayalım. Almanya'da doğup büyümüş, 20 yaşında bu kazaya karışmış bir genç söz konusu. Şimdi 24 yaşında ve Türkiye'ye sınır dışı edilmesi kesinleşti. Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında bu karara ilk defa baktığımda bunun bir cezalandırma mı yoksa ödüllendirme mi olduğu pek belli olmuyor. Çünkü suç işlemiş, işlediği suç sabit birisinin burada ceza alması yerine Türkiye'ye iadesi, Türkiye'ye gönderilmesi, ki herhalde büyük bir ihtimalle 8 sene sonra tekrar buraya gelme imkanı da doğacak bunun. Yani pek bunun ceza mı yoksa ödül mü olduğu pek anlaşılmıyor benim gözümde. Evet, tabii olayın diğer boyutu var. Almanya'da doğmuş büyümüş birisinin cezasını burada çekmesi gerekiyor. Burada gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Onun tekrardan hiç tanımadığı, belki ilk defa uzun süre gideceği ve bu aynı şekilde belki hiç kimsenin olmadığı bir yere gönderilmesi ek bir ceza. Bunun bence kabul edilebilir bir yanı yok.
0: Şimdi burada kritik noktalardan biri vatandaşlık. Genç Alman vatandaşı olsaydı sınır dışı edilmesi mümkün olmayacaktı. Bu dava Almanya'da doğup büyüyen ama Alman vatandaşlığı olmayan gençler ve onların aileleri açısından nasıl bir mesaj veriyor?
1: Buradaki insanları her koşulda reddediyor. Alman vatandaşlığına geçmediyse tesadüfen, ki büyük bir ihtimalle genç Alman vatandaşlığına başvurmuş olsaydı alacaktı. Hatta çift vatandaş olacaktı. Tabii diğer bir soru da çift vatandaş olunca ne yapacaklar? Nasıl bir ceza yaptırım uygulayacaklar? O da ayrıca bir sorun. Ama bu gerek ailelere gerek burada doğup büyüyen gençlere bir mesaj. Siz ne yaparsanız yapın buralı değilsiniz.
0: Mahkeme Türk vatandaşlarının Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan doğan özel korumasına rağmen sınır dışını gerekli gördü. Sizce burada adaletle sınır dışı arasındaki denge doğru kurulmuş mu?
1: Kesinlikle değil. Çünkü birincisi genç Türkiye'ye gidecek ve Türkiye'de büyük bir ihtimalle cezaevinde yatmayacak. Çünkü Türkiye'de işlemediği için suçu Türkiye'de cezaevinde olmayacak. Yani onun için suçunun cezasını çekmesi de mümkün değil. Yani bu bir taraftan oldukça saçma. Diğer taraftan burada doğup büyüyen gençlere bu şekilde uygulamanın yapılması hani adalet kavramını da gerçekten sorunlu hale getiriyor, tartışılır hale getiriyor. Yani gençler veya insanlar burada doğup büyüdülerse, burada yaşıyorlarsa, hatta burada doğup büyümelerine gerek yok. Yaşam merkezi Almanya'ysa işledikleri suçlardan dolayı Almanya'da cezalandırılmaları gerekiyor. Başka bir ülkeye onların gönderilmesiyle ayrıca bir cezaya uğramamaları gerekiyor.
0: Peki bu kararın Türk toplumu içerisindeki yankısı nasıl oldu?
1: Tabii lokal bir olay olduğu için zaten uzun zamandan beri bu konuyla ilgili farklı düşünceler var, farklı görüşler var. Biz geçtiğimiz günlerde özellikle sizden haberi alınca kendi aramızda çok tekrarlar değerlendirdik konuyu. Bunun bir pratiğe dönüşmemesi gerekiyor. Bunun herkes için geçerli bir pratiğe dönüşmemesi gerekiyor. Bu hem suçu da özendirir, suçluları da özendirir. Hem de Almanya'daki adalet sistemini de yeniden tartışmaya açar ki yani buralı olan insanların artık burada cezalandırılması ve ödüllendirilmesi gerekir.
0: Kuzey Renvestfalya'da yasa dışı yarışlar ve bu yarışlarda ölenlerin sayısı geçen yıl rekor kırdı maalesef. Türk toplumu içinde gençler arasındaki araba ve hız kültürü, statü arayışı yeterince konuşuluyor mu yoksa bu bir tabu mu?
1: Maalesef bu konular biraz tabu. Araba konusu, heyecan konusu, daha farklı alanlardaki konular Türk toplumu arasında daha çok övücü şekilde konuşuluyor. Ben etkinliklere gittiğimde herkes başkasının arabasına bakıyor. Nasıl bir araba var, ne kadar hız yapar, nasıl hız yapar konusu. Yani bunu genellememekle birlikte böyle bir durum var. Ama bu gibi sorunların çözümü cezalandırmaktan çok tabii önleyici önlemler alınması. İşte eğitimle ilgili sorun, açıklamayla ilgili, ailelerle ilgili sorun. Bunlara daha çok fazla önem verilmesi gerekiyor. Ama böyle bir sorunumuz olduğu belli. Yani bu şeyde de bazen kaynaklanıyor. Örneğin düğünlerdeki konvoylarda otobanlar işgal ediliyor, caddeler işgal ediliyor, sokaklar işgal ediliyor. Yani bazen birçok şeyi abartan bir yapımız var. Bunların önüne geçmek için de belki daha fazla üzerinde durmak gerekiyor bu gibi konuların.
0: Bu tür davalar kamuoyunda sık sık göçmen kökenli gençlere yönelik genellemelere dönüşüyor. Bir topluluk temsilcisi olarak bu tartışmanın nasıl yürütülmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani hem suçun ağırlığını kabul edip hem de bir topluluğun tamamının damgalanmasının önüne nasıl geçilebilir?
1: Yani en büyük sorun da zaten toplumda bireylerin yaptığı eylemlerin veya işledikleri suçların genel topluma yönelik değerlendiriliyor olması. Bir Türk bir suç işlerse bu bütün Türkler töhmet altında bırakılıyor. Bu maalesef okulda da başlıyor. Okulda örneğin diyelim Hasan eğer öğretmeniyle bir sorun yaşadıysa bu Hasan'ın sorunu olmaktan çok bütün Türklerin sorunu haline geliyor. Ama aynı sorunu Hans yaşadığında bu Hans'ın bireysel sorunu haline geliyor. Bundan dolayı Almanya'daki toplumda göçmenlere bakış açısının da değişmesi gerekiyor. Ama biz de kendi içimizde mutlaka konulara biraz daha duyarlı bakmamız gerekiyor.
0: Son olarak biraz da önleme tarafına bakalım. Aileler ve gençler ağır suçların oturum hakkını kaybettirebileceğinin farkında mı? Almanya Türk toplumu ve bağlı dernekler ailelere, gençlere ulaşmak için somut olarak ne yapıyor ya da neler yapabilir?
1: Yani sonuçta yoğunluklu olarak Almanya'daki Türkler veya Türkiye'den gelen göçmenler Almanya'daki yasalardan haberdar, o yasalara göre de uyuyor. Ama maalesef istisnai durumlarda içinden çıkılamayacak durumlar da söz konusu. Tabii biz de kendi içimizde bu konuları tartışırken genellemekten uzak olarak bireysel tartışmamız gerekiyor. Kişisel olarak suçu işleyen üzerinden konuları konuşmamız gerekiyor, toplumsallaştırmamız gerekiyor. Yani genelde Almanya'daki Türklerin büyük bir çoğunluğu buradaki yasalardan haberdar, buradaki yasalara uygun yaşıyorlar. Ama mutlaka istisnalar da var. İşte biraz önce üzerinde konuştuğumuz olay gibi yani sonuçta gençlerin yaptığı yanlış, büyük bir yanlış. Bunu işte Türk toplumunun geneli üzerinden tartışmamak gerekiyor, o kişi üzerinden tartışmak gerekiyor. Burada belki bize düşen görevlerden birisi de bu içimizdeki sorunlu olan insanları bütün Türk toplumuna mal etmeden konuşabilmeyi, tartışabilmeyi denememiz gerekiyor.
0: Almanya'da doğup büyüyen Türk vatandaşları açısından sınır dışı kararının ne anlama geldiğini, vatandaşlığın önemini ve bu kararın Türk toplumu üzerindeki olası etkilerini Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu ile konuştuk. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugün Kozmo Türkçe'de Almanya'da doğup büyüyen Türkiye kökenli bir gencin ağır bir suçun ardından Türkiye'ye sınır dışı edilmesini konuştuk. Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu konuğumuzdu. Kendisiyle bu kararın Almanya'da doğup büyüyen Türk vatandaşları için ne anlama geldiğini, vatandaşlığın önemini, gençler arasındaki hız ve araba kültürünü ve bu tür davaların göçmen kökenli gençlere yönelik genellemelere dönüşme riskini ele aldık. Sofuoğlu'na göre bu tür yaşanan olayları bir toplumun tümüne mal etmek çok yanlış. Ekibimizden Elmas Topçu olayın detaylarını, mahkeme kararını ve karara verilen tepkileri derledi bizler için. Kozmo Türkçe'de Almanya ve Türkiye gündemine dair konuları farklı konuklarla ele alıyoruz. Her bölüm yeni bir konu, yeni bir konukla sizlerleyiz. Bizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere, sevgiyle kalın.
3: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.